Nyamye boklo baye, beni sanwa bemyama. Nyamye kwile nyo, beni sanwa bemyama. Aika mabesi, beni sanwa bemyama. Nyamye bopa masranu, beni sanwa bemyama. Nyamye bopa mangwanyo, beni sanwa bemyama.